0: Artı TBS aynı. Sanman daho.
1: Samay badaliyo. Pusta feriyo. Sada saat. Saat usteksa.